olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

NFT olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç konu.
2: Ver dünyayı sen.
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.

0: Yatırım.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
3: Arkadaş harbi güzel.
4: Açmayalım hiç konusu.
3: Ver dünyayı sensin.
2: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Klipsiz'den, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsiz'den her pazar senin kanalın Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Ben Onuri Kırış, yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta Dream Türk'te en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı İlkay Sipahi ile yapıyoruz. En yenisi olsun 10 numara.

siz de en sevdiğiniz video klip Cirimon'da yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

Geçip giden zaman, ne varsa yaşanan, ılık bir ilkbahar tutar dallarından. Şefkati güneşin şifadır dediler. Ben sensiz hiç çiçek

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım. Unutamadım. Unutmadım.

0: oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi. Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık aynı.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Adiş, pırlanta.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Hotel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Hastanın nabzı düşüyor.
4: Kalp atışları başladı.
5: Serhat...
6: Bana kinleniz hiç bitmeyecek değil mi?
7: Bitmeyecek!
6: Bizim senin gibi kardeşimiz yok. Bana çektirdiklerinizin hesabını tek tek soracağım.
5: Serhat nasıl?
8: Bilmem, bir şey söylesin ne olur ya. Babam yaşayacak değil mi? Konuş, konuş. Serhat!
9: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam Kanal D'de.
10: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
11: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende De Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
12: Yok başka hayalim.
11: 22 ve 23 Mayıs, İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu. 5 ve 6 Haziran, Giresun Çotanak Stadyumu. 12 ve 13 Haziran, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
13: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

Yorumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes.

0: Kurban kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
6: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
7: Bu kadar artık show.
5: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma. Bavul.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay,
1: çok güzelmiş ya. Ha,
0: onun özellikleri
3: budur
0: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun değil.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Bişim fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
14: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
15: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
16: Yok başka hayalim.
15: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
17: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlem de çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor.
3: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
5: Trim dışında her şeyi çekerim.
6: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
5: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
9: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
10: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
13: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
14: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Bahar geldiyse 100

0: insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında hedefiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Fiber hızında hedefiz. Çok acayip. Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
10: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
11: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
12: Hanımlar beyler, kelime oyununa hepiniz hoş geldiniz. Erkek ördek anlamına gelen bir söz. Kaz, kaz üç harfli olabilir. Yılbaşında kafaya takılan...
13: Huni.
12: Değil.
14: Kromaza.
12: Gemi mi yiyorsunuz siz sabah?
13: Yok, ne alaka?
12: Zemin değil, birinci kat. Beyefendi ne var orada? Niye bastınız zarf?
14: Heyecan.
12: Almadınız
14: bayramı. Zaman kaybı.
12: Bavul.
13: Hiç yardımcı olmadınız.
12: Aa, Allah'tan korkun. Özgür Hanım.
15: İbrahim Selim'in sunumuyla kelime oyunu hafta içi her gün TV2'de.
16: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri al.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka. 22 ve 23 Mayıs, İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran, Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, Organizasyon Bayhan Müzik, Biletler Spaso'da, resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla.

Yorumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
9: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
10: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
9: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
11: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç konu.
2: Ser dünyayı sersin.
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: İmza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle, dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Süper Loto'da heyecan katlandı. Süper ikramiye 600 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
9: Arkadaş harbi güzel.
10: Açmayalım hiç konuyu.
8: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

Klip sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klip sizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

0: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
5: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
6: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
7: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
6: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dilim Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Ben Onur Kırış, yine yeni bir Dilim Onur sesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta Dilim Türk'te en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı İlkay Sipahi ile yapıyoruz. En yenisi Olsun 10 numara.
1: Olsun

siz de en sevdiğiniz video klip Cirimon'da yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: işte telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay,
1: çok güzelmiş ya. Ha,
0: onun özellikleri
3: budur
0: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
6: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
7: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
5: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
8: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
9: Ama gelen giden yok işte.
10: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
13: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
14: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
17: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
18: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım. Ve aracım satıldı. Süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makasar çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
7: Süper Loto'da heyecan katlandı. Süper ikramiye 600 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
9: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
8: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.

0: hadi bay bay.
1: Bay bay.
0: Ben hiç uğramadım say.
1: Bay bay.
0: Yeni aşk mı tabi hay hay.
1: Bay bay.
0: Yerime kim gelirse geçmiş olsun de. O

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
9: Biraz fazla almadınız mı?
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş...

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
4: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
5: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
6: Bu kadar artık show.
4: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
7: JetBlue yazlık otocam suları, dumbbell şeklinde tasarlanmış yeniden kullanılabilir şişeleriyle aracınızın camlarını temizlerken form tutmanıza da yardımcı olur. Tüm anlaşmalı Blumatic istasyonlarında satışta.
8: Süper Loto'da heyecan katlandı. Süper ikramiye 600 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
13: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada tadımız kaçıyor.
13: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
14: İnternette donuyoruz.
11: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
15: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
11: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
15: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
11: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
4: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
3: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Hotel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de. Handikredi.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık. Günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.

Sen yokken kuşların bile sesi çıkmıyor. Sen yokken İstanbul'un bile

Yorumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.